0: Evet, hani matematik olarak. Yani matematik olan bir şey, small tür soruları bunun zaten şu an konuları çeviriyor. Onun için de belki böyle bu bir an biraz geri. Yani matematik olan bir şey, hiç açmayayım.
1: Yeah, I know, but this is all level one at the highest.